A volume. Şehide Walat. Delil. Damatı go, cani, cani, vere meydani. Dilim pırhoşu ve dilani. Beri, helbesta te, ve kavi, ez bir tembura te duhuyun. Tünel bameyi, le, ev helbesta, biranina te tine zaman. Bra, gelime bifiz. Şoreşkere bi biryar u gernasi heja. Heval, delil, delil doğan. Be helbesta ku ez dike peşkeş bikum u fuhani bu zaman.